Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam pamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce gevanaçi balap çubayi seben sole.

Sanam diyet hamce sevanye domne nyebe canam hamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole